boye Seye kon seye kon ye radye yo Ankada jye nebe boye Anope ankada jye nebe boye Ye ankada jye boye no Ye kon seye kon ye radye ya Ankada jye nebe boye Ye kon seye kon ye radye ya Ankada jye nebe boye Seye